0: agalwa ddala ate kuba njagala abantu bonna nabe neeyagala okubeera ggwe
1: essaala y'okubonerera
0: katonda wange mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalwa ddala ate kuba nkyawa ekibi ampeeredde enneema yo kole kuno sigenda kujeemera
1: bikira maria omutuukirivu
0: nawe